kuşaklı kimsin, balalı kimsin. Mening qo'sam o'zing, mening armonim. Seni osmonimga olib ketaman. Yerda bizga kun yo'q, kun yo'qdir jonim.